yakın türlüden türlü aboylar var. Adresleri Arimburg Traktı 160 Sport Sevda Üzegi hem Zeki Uğramı 2. Yurt. 91.5 FM.